0: down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind. He was willing to make a deal. When he came across this young man.
1: Hi, Sanya, kili kili paquet. Tout ce que crée nous. Kili kili kili kili kili kili
2: kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili
1: kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili kili k